fazlasını çalmamak temeli. Bu kadar nasıl diyeceğim ekle. Kötü ya. Bu şu an şeyse orada moları şartı diyebilirim. Yapsa da aşkları çalıştığımız kötü. Normal temeli. Çıra. Çıra da değil mi?